0: shakllik,
1: mag'zunlik,
0: tinimsiz mehnat
1: va shoir tabiat ko'ngillar fasli.
0: Bizda
1: kuz.
0: Yurtimizda kuz.
2: В эфире Империя звука. http://sidvoyka.com.ua.

0: Markaz radyosu'da. Yaş aile.
1: Vostaki.
2: What it man?
3: Az aşk.
0: Yaş aile.
1: Vostaki. Ano bize uçuraşken kopri boru. Esizde mi?
3: Ha ha esimde.
1: Anceden beri uşakka bormadı. Boruylu.
3: Benim anceden beri şu tarafki vabşi utkanım yok.
1: Demagi. Sizi yulisku işizge uşakken kulayını mı bormuysuz?
3: Şimdi sana uşatı uçuratken ben. Yana uşatı kim midir uçuratı komiye edip ihtiyat bulamandı.
1: Doğru kılasız.
3: Lekin benim çeçi uşa koprini bizip taşıştı yok.
1: Yok he?
3: Ha ha benim çoğazı esim. Toçni esim bu. Bizib tashlashdi o'sha ko'prikni.
1: Voy, bizani ko'prigimizni nima buzib tashlashadi? Nima unaq qilishadi?
3: Men buzib tashlashganligidan 100% xursandman.
1: Nimaga?
3: Endi bilasanmi, hamma bu mutxish xatoni qaytarmasin.
1: Qanaqa mutxish?
3: Sani uchratganim.
1: Tavba.

0: Dirgich.
1: Bir doktor bemorning ko'kragiga urib-urib, "Oho, bu tug'ma shishku, zudlik bilan olib tashlash kerak", dedi. "Sohib, doktor, bu shish emas, hamyonim-ku", dedi bemor shosha-pisha.

0: Sen neç yaştasın?
1: 36 demen.
0: Yok e, 37 denin ku. Yok, bir yılını nişanlama gelme.

0: Markaz Radyosu'da. Yaş aile.
1: Vostaki.
2: What it man?
3: Az aşk.
0: Yaş aile.
1: Vay Vostaki, Rosa çarçadım.
3: Ozada kalı okuyucuların yaşı yürüştü mü?
1: Rahmet, canım gitip gitti.
3: Migreni ders kılışma yaptı mı?
1: Ders ki aldın kilişsin.
3: Kügelleri kırgandır.
1: Ulaçı aldın çün vasın bitti dersi.
3: Ne mi digeneyim bu?
1: Hazır ki talebeleri için vabşi çünüş kıyım.
3: Kanakası ki hazır ki talebeleri ne mi farkı bu? Kanaka ne mi bu gavulegi?
1: Vostaki, mani talebeleri bram lakma, bram doğdur. Münçü münçü masda.
3: Ne mi güne kadar doğarsan azaş?
1: Bitti mavzunu. Üç madde çüntürüm. Bir çüntürdüm, çünmiydi. İki çüntürdüm, çünmiydi. Üç çüntürdüm, çünmiydi. Ahırıcı özüm çündüm, o şamanzuge. Neki ule çünmiydi.
3: Yok.